Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'da...

0: Metroya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
12: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Reklam. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: İnancıyla kılçık hocam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.

kalbini ne ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak,

Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
7: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
8: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
5: Bloomberg ET katkılarıyla.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık kocam.
5: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
15: Bloomberg ET katkılarıyla.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
16: Bloomberg ET Radyo.

0: messing around.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle
7: planlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.

0: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: How much do you love me? How much do you care? How much do you need?

reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da. Reklam.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak
4: Finans. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
7: Bloomberg HT katkılarıyla.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Bloomberg GT Radyo.

0: just hope.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
0: Reklam.

0: reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
7: Bloomberg HT katkılarıyla.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
3: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
4: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.
5: She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that it's alright. She

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. All that I have is now yours.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: içine vay haline.
1: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin

olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bir an önce dursun her şey.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: dik duruyorsunuz?
1: İyi resim vereyim diye dik duruyorum. Normalde duramam.
0: Mesela normalde yolda yürürken falan dik misinizdir böyle?
1: Hayır, o zaman da gene dikim ama düşünüyorum dik dur, dik dur Nevra, dik dur diye.
2: Ben de düşünüyorum aslında. Dik duramaz hale geldim. Biraz böyle bükülüyorum son zamanlarda. Ama şimdi sana geldik böyle biraz dik durmak durumundayız, zorundayız aslında. Şöyle iyi çıkalım, görüntümüz güzel görünsün.
0: Siz birbirinizi kıskanıyor musunuz? Ah, ya şöyle oluyor musunuz? Baksana Sınayla Meleğe, Ahududu'yu dolduramamışlar. Ya da oradan aman ağaçlar ayakta ölür, yine yapamamış iş.
2: Yok.
0: Böyle.
2: Benim hiçbir zaman böyle bir duygum olmadı. Ben her zaman alkışlamayı sevdim. Özellikle de Nevra'yı. Çünkü çocukluğumuzdan değilse de genç kızlığımızdan beri arkadaşız. Daima alkışlamayı, beğenmeyi düşünürüm, severim. Hiç öyle bir şey aklımdan bile geçmez. Doldurdu, doldurmadı.
1: Ben Dormen Tiyatrosu'nun kapısından girdim. Bana ilk kucak açan Suna Keskin oldu. Onun hayatımdaki yeri çok önemlidir. Yani ona... Ben o kadar müteşekkir olmuştum ki çünkü çok yabancılık çektim. Bana kollarını açan, bana dostluk gösteren, arkadaşlık yapmak isteyen tiyatroda Suna olmuştur. Turnelerde de öyle. O yüzden kaç yıl oldu artık 40, 50 neyse.
2: Geçti
1: aynı yerde hala aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi şekilde kıskançlık falan olmaz.
2: Asla.
1: Tam tersi o ödül alır, ben onu tebrik ederim, ben alırım, o bana telefon eder. Öyle bir şey hayatımızda olmadı. Nevra. Sen de buna espri olarak söylediğini biliyorum
2: herhalde,
1: zaten.
2: Evet. Ben de Dormen Tiyatrosu'na Nevra ilk geldiği zaman çok güzel, genç ve yetenekli bir oyuncu olarak geldi. Gerçekten bir oyunda birlikte oynadık. Refik Erduran'ın bir oyununda. O kadar ilk repliğini hatırlıyorum. Cengiz Han'ın 4 tane karısı var. Bir tanesi imam nikahsız, yurt dışından gelmiş o ben. Diğerleri de imam nikahlı karıları. Ve Nevra son dakikada oyuncu olarak geldi. Ve ilk cümlesi, kılığınız da pek güzel şekerim ama bey ne der cümlesi. Bak hiç unutmuyorum.
1: Ben
2: sahneye
1: hatırlamıyorum.
2: Çıktı, bu lafı söyledi. Benim buradan aşağıya doğru... Bir gülme geldi bana. Olamaz bir. O kadar tatlı söyledi ki. O kadar güzel söyledi ki. Beğenmemek, takdir etmemek elde değil. İlk oyun, ilk replik ve dostluk. Evet. İlk dostluk.
0: Bu ama şimdi şöyle bir şey. Demek
2: onun
0: ki
2: için
0: bu...
2: sen bugün bizden başka şeyler bekleme.
0: Şöyle saç saça baş başa çıkmaz.
2: Ya bilmiyorum. Belki buradan çıkartırsan bizi öyle.
0: Şey diyeceğim. Allah nazarlardan yok korusun da. Demek ki bu işin kadını erkeği yok. Bu işin karakter meselesi var.
2: Aynen öyle.
0: Yani kadın kadının kurdudur.
2: Hayır,
0: yok
2: hayır
0: efendim o onun bilmem neydir değil. Bu karakterle ilgili bir
2: tabii
0: şey.
2: Tabii yani.
1: Aynen öyle.
2: Her meslekte olduğu gibi tiyatroda da yani tiyatro ahlakı ve adabı diye bir şey var. Biz Allah'a şükür yani o yolda yürüdük hep. Onun için farklı bir şey düşünmemek
1: ben
2: lazım.
1: Ben seninle daha önce konuştuğumuzda da söylemiştim. Ben rol kıskanırım. İnsan kıskanmam. Yani bir oyunda benim oynayabileceğim bir rolü bir aktris çok iyi oynuyorsa bak onu kıskanırım. Ay ne güzel oynuyor, niye ben oynamıyorum, o rolü niye bana gelmedi, o oynuyor diye.

0: Rolü kıskanırım ama oynayan kişiyi kıskanmam.
1: Evet, o
0: hala kişi... rolleri kıskanıyorum. Yani yaşıma uymayan rolü de kıskanıyorum artık.
1: Ben de mesela güzel bir kitap okuduğumda oluyor. Niye bu cümleleri ben yazmadım, yazamadım diye oluyor.
0: Evet.
1: O cümleleri kıskanırım.
2: Demek ki sen de yazarlık konusunda bir şeyler yapmak
1: i̇şte
2: istiyorsun.
1: Seviyorum. Evet, evet, ama hani yani şey, o mesela o güzel cümleleri kıskanırım o şekilde. Ama o zaman mesela o zamanlarda da böyle birbirinin ayağını kaydıranlar var mıydı? Yoksa genelde daha mı böyle her şey çok barış içindeydi?
0: Ya kaydıracak bir olay yoktu ki.
1: Yani geneli soruyorum. Genelde hayatım. Genelde
2: vardı.
0: Vardı tabii.
2: Açık söyleyelim,
0: ama televizyon olayı yoktu. Dizi olayı yoktu. Evet. Bunlar daha çok dizilerde, televizyonlarda. Tiyatrodan kaydıramazsın. Tiyatrodaki oyuncu iyi oyuncuysa evet, onun ayağını kaydırmak çok kolay değil. O rolü gene sapına kadar alır yani oyunculuğuyla. Ama şimdi dizilerde, şeylerde başka olaylar dönüyor. Bizim devrimizde bir tane TRT, TRT'de yapılacak herhangi bir program, dublaj,
1: evet,
0: işte başka ne vardı? Sinema, sinemadan da tiyatroculara evet, çok az teklif gelirdi.
2: Radyo programları vardı.
0: Radyo programı.
2: Arkası Yarınlar vardı. Ha. Bir de gazetelerde, şimdiki diziler evet, gibi
0: fotoroman.
2: Fotoromanlar vardı.
0: Yani onun için öyle senin ayağını kaydırayım olayı olacak pozisyon yaratılmıyordu.
1: Ama aslında ben tam tersini düşündüm anlattıklarınızdan. Çünkü mecra az. Şimdi mecra az olunca aslında onun için savaş daha kanlı olmaz mı?
0: Ama insan da az.
2: Şimdi ayak kaydırmak diye bir şey tabii ki düşünülebilir ama tabii ki kıskançlık vardı Nevra.
0: Yani kıskançlık vardı. Yani insan evet, tabiatında var.
2: Evet, insan
0: aile tabi içinde bile kıskançlık oluyor, o ayrı evet, konu. Zaten kıskançlık da kötü bir şey değil aslında. Zarar vermedikten sonra evet, seni bir yere fiştekler, bir şey yapmaya zorlar bir şeyi kıskanıyorsan.
2: Evet, yani önemli o kadar olan kötü zarar değil, vermemek. Zarar. O çok önemli bir şey.
1: Geriye baktığınızda ne güzel yaşadım diyor musunuz?
0: Yani son zamanlardaki eş kaybı haricinde ikimiz de ne
2: evet,
0: güzel yaşadık,
2: yaşadık
0: deriz.
2: Diyebilirim. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Son 10 yıl hariç onun dışında gerçekten güzel bir döneme rastladı hayatımız. Çok güzel dostluklar yaşadık, çok güzel anlar yaşadık, güzellikler yaşadık. Ama kendi adıma da söylüyorum, Nevra evet, için de aynı şey söz konusu herhalde. Son 10 yılım benim ne yazık ki çok hazin diyebilirim.
0: Evet.
1: Evet, ama o hani şey var ya, insan bir yalnızlığıyla kaldığı noktada yeniden kendinin içinde bir şeyleri keşfetmiyor mu? Hani hep bir çift olmuş olmuş olmuş olmuş ve bir gün yalnız olmuş. Orada bir şey keşfetmiyor mu yalnızlığıyla da?
0: Ya keşfedecek bir şey kalmıyor.
1: En iyi tarafını çıkarmaya çalışıyorum şu anda.
2: Evet.
0: Keşfedecek bir şey.
2: En iyi tarafını çıkartmıyor.
0: Neyi keşfediyorsun biliyor musun? İnsana en iyi gelen şey çalışmak.
2: Evet.
0: Onu keşfediyorsun. Aslında onu mecburiyetten keşfediyorsun. Yani bir şey yapman lazım. Evde oturup ağlamakla vakit geçmiyor. Evet. Kendini yiyip bir de ikimiz de yani hepimiz bizim yaştakiler de mantıklı insanlarız. Neyin bizi kötüye götüreceğini, neyin iyi geleceğini algılıyoruz. Bunun için de gelişim şey kitaplarını okumaya gerek yok yani. Arkada öyle bir tecrübe var ki, hayat tecrübesi aynen var ki. Ha diyorsun ki ben çalışırsam unuturum. İşte o beni iyi tutar. Setlerde arkadaş. Arkadaş çok faydalı bir şey.
2: Çok, evet.
0: Konuşmak, dedikodu yapmak ne güzel. Zararsız dedikodular. Güzel bir yerde yemek yemek. Bir seyahate gidebilmek. Yani bunlar tabii sana iyi gelen şeyler. Onlarla işte biz de avunup.
2: Evet, bizi kurtaran bir de mesleğimiz oldu. Hı. Tabii ki dostluklar oldu. Ama mesleğimiz gerçekten çok değerli. Çok özveri isteyen, çok vakit alan bir meslek, bir iş. İyi ki de öyle. O nedenle gerçekten yani biz dik durabildiysek bu yaşa kadar ve şu yaşa kadar ben kendi adıma söylüyorum, Nevra benden daha da küçük ama gerçekten mesleğimiz ve dostluklar çok önemli. Çok. Aile çok önemli. Çok önemli. Onun da çok güzel bir ailesi var, evlatları aynen, var, torunları var.
0: Torunlar. Bana evet, iyi gelen şeyler
2: kardeşim, tabii. Yeğenlerim hepsi.
0: Tabii senin evet, de ailen maşallah evet, Allah ayırmasın. Çok evet, çok iyi gelen şeyler. Arkadaşlar çok önemli.
1: Seyahatler.
0: Yani seyahat ben uçamadığım için bana çok
1: ama
0: olsun, şey
1: değil.
0: Ama
1: olsun bence size engel olmuyordu diye yani
0: düşünüyorum. Engel olmuyor ama öyle pıt diye hemen seyahat edemeyen tiplerdenim. Ama seviyorum. Çok seviyorum.
2: Ben de uçamıyorum.
0: Biz ikimiz aynı arabayla.
2: Arabalarla Nedim eksik olmasın bizi. Arabalarla gönderiyor.
1: Hiç işenmeden gönderiyor.
2: Yanımıza da evet. Bir tane arkadaş veriyor. Biz tıngır
0: 12-13 saat falan.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Şimdi oyunlar nasıl gidiyor? Yeni gösteriler var mı? Yeni
0: oyunlar
1: temsiller
0: artık bitiyor.
1: Var mı?
0: Benim 24 Mayıs'ta evet. Bitiyor. Büyük bir ihtimalle de tamamen bitiyor.
1: Ağaçlar ayakta ölür. Nasıl yani? 24 Mayıs son mu?
0: Son artık. 7. sene benim için tamam. Biraz dinlenmek istiyorum. Sunan'ın da belki bitebilir, belki bitmeyebilir. Benim turnemiz var şimdi.
2: Ya şimdi önümüzde bir 10 günlük bir turne daha var. Daha sonra Haziran ayında birkaç oyun var. Ondan sonra muhtemelen tatile giriyoruz. Ondan sonra da
1: devam eder belki yeni sezonda.
2: Çok güzel gidiyor. Evet. Onun ağaçlar ayakta çok dolu gidiyor gerçekten.
0: Yani seyircisizlikten değil, artık tıkandı. Bitti, salonlar kalmadı, biz yorulduk. Tükenmişlik sendromu.
1: Siz ikinizde de o olmaz. Sizde öyle bir sendrom yok.
2: Olmuyor yani, değil, oluyor. Özgürlük. Oluyor. Şimdi bir özgürlük istiyorsun Nevra'nın dediği gibi. Tek başına seyahat etmek istiyorsun ama yapabilir misin dersen belki yapamayabilirim kendi kendime. Ama bunu istiyorum. Gerçekten kendi kendime bir yerlere gitmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Geç kaldın diyeceksin belki ama.
1: Olur mu? Tam vakti.
2: Tam vaktidir. Tam vakti. Evet. Bunları özlüyorsun. Belki evde yalnız
0: oturmayı,
2: kalmayı.
0: Evde oturmayı. Evet. Hiçbir şey yapmadan evde oturmayı. Programsızlığı özlüyorum.
1: Ya Nedim Sabah sizi nasıl çalıştırıyor ki bu kadar? Her gece
0: çalışıyoruz.
2: Biz istemesek çalışmayız.
0: Yani oyunlar
2: için.
0: Dolu gittikçe gidiyoruz.
2: Biz
0: tabii.
2: De aşka geliyoruz elbette. Evet.
0: Ama yani ben istiyorum gerçekten öyle. Mesela sabah uyandığımda hiçbir program olmasın. Ben çok saatli yaşarım. Yani alışverişe, mutfak alışverişine bile giderken kafamda bir saat varsa o saatte giderim yani. Öyle disiplin bir saat kafam var. Hiçbir şey düşünmeden böyle oturmak istiyorum.
1: Dizilere falan bakmak, filmlere
0: diziye
1: bakmak.
0: Bak biraz okuyamadığım kitaplar oku çünkü yoruluyorum gece kitap okumaya. Turnelerde, yolculukta hep kitap alıyorum yanıma. Gece evde gözlerim yoruluyor, okuyamıyorum. İşte istediğim diziyi seyredeyim, sinemaya gideyim falan filan. Kimse bana karışmasın. Hiçbir mecburiyetim olmasın. Onu özlüyorum. Hiçbir mecburiyetim olmasını özlüyorum.
1: Geliyor az kaldı yaz ayları.
2: Evet belki ondan da bıkabilirsin Nevra.
0: Bıkabilirim ha bilemem.
1: Belki Ekim'e Kasım'a dersiniz. Hadi bir mecburiyetim olsun.
0: Onu bıktığımız zaman her an
2: düşünürüz
0: var.
2: Düşünürüz diyorsun.
0: Her an var. Fiyeste var, çekimde var. Her şey var, yaparız.
1: Peki dizilerde olmak ister miyiz?
0: Olamadık ki, 7 senedir olamadık ki. Tiyatro ve turne varken nasıl olabilir?
1: Hayır, artık şimdi mesela özgürlük geldi.
0: Olur. Kısa süreli çalışmalarda olabilir. Ben çok severim dizide oynamayı, çalışmayı. Olabilecek durumlarda var yani şu anda. İsterim onu çünkü orada her şeyini tamamen vermiyorsun ki birkaç gün çalışıyorsun, geri kalanı evindesin.
1: Tabii. Evet.
0: Tiyatro mecburiyeti ve o sahneye çıkmak zil çalınca üçüncü zilde çok büyük çaktırmadan çok büyük stres.
1: Gerilim var.
0: Her an futbolcu maça çıkar gibi değil mi Suna?
2: Doğru evet.
0: Hazırsın. Yani ne sıhhatini ne tansiyonunu ne bel ağrını ne diş ağrını ne bunların hiçbirini düşünmemek zorundasın. Belli bir yaştan sonra da bunlar zaten otomatikman olabiliyor. Çok zor bunun altından kalkmak. Hep fedakarlık, hep fedakarlık.
1: Ve sihirli anne.
0: Mesela onu çok keyifli çalıştım. 17 gün gittim sete. Sabah gittim, akşamüstü döndüm. Çocuklarla kakarak ikili eğlendim, ettim. Yoruldun mu? Hayır, yorulmadım. Çok da eğlendim. Hani öyle çekimler bize çok fazla ağır gelmiyor.
2: Filmi yapıldı değil mi Nevra?
0: Filmi.
2: Evet, filmi. Diziyi de eskiden şimdi
1: evet. Film olarak. Evet, evet, o da çok tuttu. Evet. Onun çok devamı tuttu. Da gelir.
0: Yani o her seferinde başka hikaye olduğu evet. için eğer iyi gişesi olursa bambaşka bir hikayeyle gene ama ben artık gittikçe yaşlanıyorum. Dudu'ya biraz zorlanacağım gibi olur.
1: Neden ya? Neden?
0: çünkü Dudu aslında unutalım. Peri olduğu için yaşlanmaması lazım. Çocuklar bile soruyor. Dudu sen çok yaşlandın diyor. Çünkü hep bu laflar vardı 25 sene önce çekince. İşte sen ben hiç yaşlanmayacağım. Ben hep aynı kalacağım. Ben hep güzel olacağım falan diye.
2: Yapay zekayla bir şey yapamazlar mı?
0: Bilmem vallahi herkesi yapay zekayla reklamlarda gencecik 15 yaşında gösteriyorlar.
2: Evet.
0: Ben teklif ettim vallahi beni gençleştirin yapay zekayla dedim. Olmaz dediler.
1: Ay hem de
2: demek
1: olmaz
2: ki dedi. Gerek görmemişler Nevra.
0: Evet hayatım.
2: Gerek yokmuş evet bence
0: aslında
2: de öyle.
0: Aslında yapay zekada nasıl bütün olanlar, olaylar.
1: Evet evet harikulade. Buna karşı heyecan duyuyor musunuz? İkinize de soruyorum bunu.
2: Çok tehlikeli buluyorum yapay zeka.
0: Hangisi? Bizi gençleştirmek için.
1: Hayır her ha? anlamda. Her anlamda.
2: Aa, ben yapay zeka. Hiç ben de istemiyorum. Evet, çok yani. Tehlikeli buluyorum. Yok. Bir sürü insan işsiz güçsüz kalacak.
1: Ya ne kadar çifte yapay. Standartlı diyor ki beni gençleştirirse okey varım.
2: Tabii. Öyle mi dedin? Kaçırdım.
1: Onun dışında olmaz
0: tabii. Egoist.
1: Çok iyi.
2: Ona varız diyorsun.
1: Ona evet. varız diyor.
0: Ona varım yok ama ben onun çok bir işe yarayacağını yürekten inanmıyorum Aslı. İnsanın yaratıcılığı, insanın parmağının elinin değmesi bilmem nesi olmaz.
2: Tabii.
0: O çamura elinin, seramik sanatçısının tabii. parmaklarının eli bir tiyatrocunun şurasından gelen sesiyle bağırarak sahnede oynaması. Bunları nasıl ne yapay zekası çok ne dijital dünya evet. yok. Şimdi tabii ki ilerleyecek daha. Hı-hı. Anında anlıyorsun bir klipte yapay zeka çıktı mı çıkmadı mı?
1: Bir süre sonra anlayamayacağız.
0: Bence gene anlaşılır.
2: Anlaşılır
0: gene
2: bence anlaşılır. De anlaşılır.
0: Müzik o böyle hı-hı. bir gitarın normal insanın parmağıyla çıkışı, aradaki detoneleri, hafif yanlış vuruşlar
1: tabii,
0: kadar güzelliğe bak.
2: O bile bir güzellik.
0: Bu
2: evet.
0: kadar perfectionist olmak yani her şeyinin makineleşerek düzgün olması...
2: Çok kötü. Yanlış, kötü bir şey. Evet,
0: kötü yani anne de. Köftesinin elinde, avucunda eğri büğrü yapmasıyla makineye sokup da diye hazır köfte çıkması aynı mı Allah aşkına?
2: Değil.
0: Onun gibi bir şey yani.
1: Değil. Ben, dondurulmuş köfte.
2: Evet, mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün bir takım işte tren istasyonunda pencereden bakarken ay. Bir resmi var. Kocatepe'de bir resmi var. Bunların hepsini yapay zeka ile yapmışlar. Bir pelerin uçuşuyor, yüz evet. Şey gibi, Hollywood starı gibi sanki olmuş Atatürk. Hayır, o değil. Ondaki, o fotoğraflarda öyle bir şey var ki onlar sanki yaşıyor. O nedenle yapay zekayla bunların hepsi zedelendi bence. Çok kötü bir şey ve çok zararlı görüyorum. Bence hepten yok etmediler.
1: Bir de Cumhuriyet'in o kazanımları, Cumhuriyet'in o... Tırnakla, dişle, etle kazanımı, şehitlerle kazanımı hikayesindeki yapaylık getiriyor. Yani orada işte pelerini uçuşuyor.
2: Evet.
1: Sanki o bir kahraman. Hayır öyle bir şey değil o. Orada çok büyük bir hikaye
2: gerçek var.
1: O yok oluyor. Ay
0: çok evet. güzel yakaladın.
1: O gerçek
2: var. Evet. Onun için...
1: O gözündeki yorgunluk
2: görmek
1: tepede.
2: Bile, evet, evet. O yaşıyorsun o fotoğraflarla.
1: Evet.
2: Ama yapay zekayla tamam... retuşlu her şeyi, pelerinler uçuşlu,
0: her şey hatasız
2: mı ki? Hayır, o
0: tabii
2: değil.
0: İnsan hata...
2: Nevra'nın söylediği gibi şuradan, yürekten bazı şeyleri hissetmek lazım. O yapay zeka
0: da
2: yok.
0: İnsan hatasıyla güzel ya.
1: Ama diyeceğim ki şimdi size, yapay zeka her şeyinizi yapacak. Bulaşık olmayacak, temizlik olmayacak, çamaşır olmayacak.
2: İnsan tak, gücü tak, diye tak. Bir şey kalmayacak.
1: İnsanlar hayır, şu hiç... anda ikinize söylüyorum. Ha. Sizin her şeyinizi yapacak o evet. yapay zeka.
2: Ben
1: alışverişi
2: istemem.
1: Yapacak.
2: Ben de istemem.
1: İstemez misin?
0: Yeminle istemem. Ben bulaşığımı çık çık çık çık musluğun altında. Aynen. Orada da bir zevk var ya. Onu isterim yani. Zaten bize bu devirde yeterince şey sağlanmış çamaşır makinesine atıyorsun. Kendi yıkıyor 45 dakikada bir saatte yani. Ne var? Ütüyü de fırt yaptım. Buharlı ütü basar basmaz yapıyor. Düdüklü tencere var koyuyorsun 20 dakikada fasulyeyi pişiriyor. Zaten bize bir takım şeyler yıllar içinde gelmiş rahatlıklar.
2: Yeteri daha kadar yani konforumuz var. Yeteri kadar gerçekten
0: ama çıkıp
2: rahat,
0: kimse sahnede o rolümüzü oynayamıyor işte. Ha? Ha? Çıkar i̇şte robotu bu. Oynasın bakayım hadi.
1: Yok canım.

0: Nereye size robot mobot ikinize yani? Kolay mı? Robot karşınızda böyle selama
1: Selam
0: durur
1: dursun değil
0: yani, ne oluyoruz diye. Geldi benim üstatlarım diye durur selama.
1: Evet, ha şöyle değil mi Necla?
2: Evet.
0: Bulunduğunuz yerden hem yaş hem tecrübe olarak bir şey söyleseniz, oraların güzelliği ne?
2: Nasıl bir şey?
0: Bulunduğunuz yerin, bulunduğunuz yaşın, bulunduğunuz konumun, şu anki tecrübenin oradan güzelliği nasıl bir şey? Mesela kendin olabilmek olabilir, bu artık müdanasız olmak olabilir. Nasıl bir duygusu var?
2: İyi yaşanmışlık var tabii.
0: Hı.
2: Ben kendimi şöyle şanslı hissediyorum. Yani benim genç kızlığım, büyüme çağım, neleri gördüm, geçirdim. Nerelerden gelip bugünkü nerelere, bir düşündüğün zaman korkutucu. Gerçekten korkutucu. Yani
1: Evet.
2: şeyleri artık söylemiyorum, detayları, ama hani radyo devrinden
0: Hı.
2: kaydır kaydır şeye kadar geliyorsun. Yani en basitinden dublaja gidilirdi. Saatlerce karanlık odada dublaj yapılırdı. Şimdi birazcık aletin iyiyse evinde otururken dublajı alıyorsun, bandı, yolluyorsun. Yaptım da bunu Murat'la birlikte, denedik evden, mecburdum pandemi
0: Ha, pandemi
2: zamanında.
0: dönemi.
2: Gayet güzel evden dublaj yaptık
0: Oluyor.
2: ayol. Yani inanamıyorum bile. O kadar yol giderdik stüdyolarda karanlıkta dublaj yapmak için.
0: Ama şey olmuyor mu? İnsan sanki onları o kendisi yaşamamış gibi olmuyor mu araya zaman girince?
2: Vallahi ben hepsini yaşamış gibi
0: Hayır, ben
2: gayet
0: mesela
2: detay
0: düşünüyorum
2: hatırlıyorum.
0: geçmişim, ben sanki yaşamamışım gibi geliyor. Onları yaşayan ben değilmişim gibi geliyor.
1: Yok
0: Biraz
1: ya.
0: uzaklaşıyorsun
1: bazı
0: bazı
1: Ben hiçbir
0: şeylerden
2: şeyden o
0: tabii.
2: kadar net hatırlarım ki
0: Hı.
2: eskiyi. Çok çok iyi hatırlarım ve detay hatırlarım yani. Ve
0: Ve
2: severim.
0: hala size aittir
2: Benim
0: o.
2: her şey tabii o kadar güzel. Bebekte yani çocukluğumdaki oynadığım oyunun süresini, bilmem nesini, ay her şeyi hatırlarım. Arada bir böyle durup mesela bebekte ben büyüdüm. Bebekten geçtiğim zaman her köşede bir anım var. Her mahallebicide,
0: Hı.
2: her bakkalın önünde, eczanesi, hepsinin anıları var ve çocukluğum var orada. Hiç öyle hani ben artık geçmişte kaldım, ben gitmeyeyim oraya, kötü anılar. Onlar tam tersi.
1: Evet.
2: Tam tersi.
1: Ben kendi adıma yani şu anda sorduğum soruya cevap vereyim. Ben kendi adıma bir rahatlık ve bir hoşgörü hissediyorum kendimde. Eskiden çok detaycı, çok böyle didikleyen bir tip olarak kendimi düşünmüşümdür hep. Ama şimdi bir rahatlık geldi, bir hoşgörü hali geldi. O nedenle sanki biraz koyvermişlik var
0: Ay ne
1: bende.
0: güzel. Bana da gelir mi ya?
1: Gelir tabii. İnşallah
0: Kaç
1: istiyorsa.
0: yaşınızdan sonra geldi bu?
1: Yani son 5 senedir, 5-6 senedir
0: Ha.
1: böyleyim. Yani 70'ten sonra,
0: Şöyle bir koy
1: 75'ten
0: vermek
1: sonra.
0: güzel çünkü o detaylara
1: Evet yani
0: takılmamak.
1: biraz bir aldırmazlık geldi. Olabilir diyorsun. Olamayacak bir şeye bile olabilir diyebiliyorsun. Hoş görmediğin halde.
0: Şimdi bu yıl bizim konseptimiz hafıza. Hafızayı işliyoruz. Nevra Hanım biliyordur da gerçi.
2: Bilmez olur
0: Sorumu
2: mu? O
0: da
2: saate
0: biliyordur.
2: geldik mi?
0: Yok, onun
2: Finale geldik
0: saati
2: mi?
0: yok, final yok,
2: Ha,
0: daha çok var.
2: sonunda
0: Final değil
2: yapıyorsun
0: ama
2: bunu da
0: şimdi
2: onun
0: böyle
2: için.
0: hani bu yaşın güzelliği
2: Ha
0: nedir diye
2: peki.
0: sordum ya, onun
2: Ben
0: için
2: dersimi
0: aklıma geldi.
2: çalıştım, bildiğim
0: Siz
2: için ben hazırım.
0: geçmiş...
1: Ben değildim. Bir
2: O
1: keresinde
2: ilk defa duyacak.
1: yok,
2: Ben
1: ben bir
2: biliyorum.
1: toprakla gelmiştim buraya.
0: Evet, o 2 yıl evveldi.
2: Hayatım şimdi
0: Daha
2: konsept
0: fazla.
2: değişti.
1: Değişti mi?
0: Her yıl başka bir şey
2: Şimdi
0: yapıyor.
2: nerede kaldınız Sunu Hanım diye
1: Öyle mi?
2: soracak sana. Ha.
1: Aa,
2: Hangi
1: bilmiyorum
2: yılda kaldınız diyecek.
0: bunu. Sunu
1: Evet.
0: kaç yaşınızda kaldınız? Ama bu sonra ne diyorum? Ama bu kaç yaşınızda hissediyorsunuz gibi bir soru değil. Yani böyle yaşadığınız bir olayda kalır ya, bazen insan bir çocukluğudur bu, gençliğidir. Bazen negatif, bazen pozitiftir. Bir şeyde kalır ama bir yerde böyle bir olayda
1: Takılı
0: kalır.
1: kalmak.
0: Evet, o mesela var mı öyle bir olayınız,
2: Sene
0: yaşınız?
2: veya
0: Sen bana
1: yaş. Bir tüyo verseydin ben bunu
2: Ben
1: çalışsaydım, çatırlarım.
2: seyretseydim programı öğrenirdin.
1: Evet. Doğrusunu istersen
0: Sersiniz, hiç
1: seyrediyorum ama
0: çalışmamışsınız.
1: her
2: Evet.
1: seferinde değil, açık söyleyeyim. Nerede kaldım? Yani
0: Evet, kaç
2: travma da
0: yaşınız ya da o
2: olabilir,
0: olay
2: üzüntü
0: ne?
2: olabilir, güzel bir
0: Güzel
2: anı
0: de
2: olabilir.
0: olabilir.
1: Herhalde tiyatroya ilk başladığım
2: Evet.
1: yıllarda, 60'lar, 62, 63
0: Kaç
1: yıllarında kalmış olur.
0: yaşındaydınız?
1: 22 yaşlarında
0: 22
1: falandır, evet.
0: yaşındaki Suna Keskin.
1: Evet.
0: Siz de kaç yaşında kaldınız?
2: Ben 1967'deyim.
0: Ay
2: Aşık
0: şey.
2: olduğum yıl.
0: Ay
1: Ay
0: gördünüz
1: seni
0: ve
1: benden.
0: aşık
1: Ah
0: oldunuz.
1: canım benim.
2: O bilir o
0: Dünya güzeli
2: yılları.
0: bir
1: Bilirim
0: kadın,
1: evet.
0: acayip
1: Beraber
0: yakışıklı bir
1: yaşadık.
2: Beraber
1: adam.
2: yaşadık. Beraber onu hiç unutmam mümkün
1: değil. Beraber ağladık. Şelbuk şemsiyelerine gidip hüngür hüngür ağlayıp çıkmıştık.
0: Evet, 1967'de mi gösterildi? O 1961 çekimi değil mi Şelbuk şemsiyeleri?
1: Ama biz beraber gittik.
0: Geç gelmiştir Türkiye'ye.
2: Tabii canım.
1: Evet.
2: 65 falan. Ya benim, 67.
0: Ay yaşasın, sizi çok, ikinizi de çok seviyorum. Benim hıçkıra hıçkıra ağladığım tek filmdir ve arkadaşım benimle alay ederler. Ay senin de o hassas kalbine diye.
2: Şerbuk şemsiyeleri.
0: Evet, çok ağlatır beni.
2: Aslı, sana çok önemli bir şey söyleyeyim
0: evet.
2: mi? Evet. Benim de çok çok sevdiğim bir filmdir. Evet. Catherine Deneuve'e aşık olduğum filmdir. Birkaç sene önce o önüme düştü, bir şekilde düştü. Evet. Nasıl kötü geldi bana film.
0: Ay ağlarım, öyle demeyin.
1: Düz geldi.
2: Hayır,
1: değil mi Nevra?
2: O kadar basit Ay, evet. ve kötü geldi ki.
0: Ay, hala evet. beni ağlatıyor.
2: Ay dedim ki ben buna nasıl bu kadar hayrandım. Hiç hayran kalmadım.
0: Ben
2: yani birkaç yıl önce seyrettiğimde.
0: Ben hiç öyle düşünmüyorum.
1: Bu sene evet. Bodrum'da sinema günlerinde tekrar verdiler. Hı. Ve ben o anıyı tekrar yaşadım. Nevra, Zeynep Tedir,
0: ben. Size de mi basit geldi?
1: Hayır. Şöyle bir şey. O bir klasik gibi düşünüyorum ben onu. Basit gelmedi ama... şöyle bir şey var, düz geldi yani
0: düz,
1: bu zamana
0: Fransız
1: göre
0: yani.
1: Artık evet ama yine çok güzel, fakat o duyguları yaşamadım, açık söyleyeyim. O
2: Tabii
1: gün
2: var.
1: Gittiğimiz gün hepimiz birden koro halinde ağlaya çıkmıştık.
2: Konuşma yok. Aa, müziğin
0: Michel
2: içinde
0: müziği.
2: O evet. şey falan müthişti yani. Sonra seyrederken en son yani bir de o kadar çok güzel film seyrettik ki yıllar boyunca.
0: Evet ama ne bileyim.
2: Neler, ne başyapıtlar seyrettik, bana birdenbire... Ay buna mı bu kadar
0: Ay, öyle demeyin ya, ben her seferinde hala ağlıyorum. Hala o aşkın hüsranının içine kendimi...
2: Ama sen başka aşk filmlerinde de ağlıyorsundur.
0: Hayır, onda ağlıyorum.
2: Bir tek Şerburg'da
0: bir
2: mı?
0: Bir de o şarkısı tabii beni çok,
2: çok
0: etkiliyor.
2: Evet, müzik, müzik.
0: Benzin istasyonunda ben hüngür şakır.
2: Ben şey...
1: Sen hangi yaşında olmak isterdin? Biz de sana soralım, hep sen sor.
0: Ben evet, ben onu veriyorum cevabını. Oraya iki yazmışım. Ben 12'ye dönme... Yani 12'de kaldım. Olmak değil de 12'de kaldım. Annemi kaybetmiştim ve ben bunun acısının... Hmm. Utandığım için kimse üzülmesin diye hiç kimseyle paylaşmadım, babamla, babaannem, yani ailedekileri üzmeyeyim diye. Aslında çok büyük hata yapmışım. Şimdi bugünden o güne bir şey söylesem paylaş derdim, anlat
1: Tabii.
0: acını.
1: Tabii.
0: Yani ne kadar acı çektiğini anlat, onu yapmamıştım ben. Çok içimde yaşamıştım herkese karşı, bütün dünyaya karşı. Ah, 12 yaşında bakur bir çocuk var orada böyle
1: o bütün
0: İngiliz asaletiyle duruyor. Öyle bir şey. Sizinki 22 dediniz. Sizinki ya kaç yaşında oluyorsunuz?
2: 23.
0: 23. Metin Bey'e aşık oldunuz.
2: Evet.
0: Peki şimdi soruyorum. İkinci sorum. Bugünkü Suna. Hı hı. 22 yaşındaki Suna'ya o gün böyle başlamış oyunculuğa ilk bir kelime söylese ne derdi? Kelime bir tane.
1: Başladığım an içimden geçirdiğim bir şey var. Sıkı dur Suna. Burası Er Meydanı dedim. Etrafımdaki oyunculara bakarak kimler vardı? Ayfer Feray, Erol Keskin, Metin Serezli, Haldun Dormen. Dedim ki çok önemli ve değerli bir yerdesin. Sıkı dur. Hı hı. Hala onu söylüyorum. Sıkı dur, dik dur.
0: Evet. Sıkı dur çok güzelmiş ya. Sıkı dur.
2: Güzel, iyi buldum.
0: Dik dur da çok iyi. Sıkı dur, dik, dik dur. Ay çok güzelmiş. Evet. Siz ne? O kız Metin Bey'i görmüş, aşık olmuş.
2: Şanslısın.
1: Canım.
0: O zaman ben size bir sıkı dur, dik dur, bir de şanslısın yazmak üzere. Ama isim soyadı da rica edeceğim altına. Bunları vereyim, sığdıracak şekilde. Ne güzel, bu kadar yıl sonra dönüp o gün o adamı gören kadına şanslısın demek ne kadar büyük
2: evet,
0: bir şans.
2: Çünkü devamında öyle gitti. Hayatım boyunca da gayet mutlu hayat yaşadım. Herkese nasip olmaz ki.
1: Evet.
2: Yani Değil o mi? Duyguları yaşamak yoğun bir şekilde. Yıllar geçiyor, insanlar o duygu için peşinden gidiyor.
0: Ya evlenince geçmiyor mu?
2: Niye geçsin canım?
0: Siz evlenince mesela aman bu adamla da evlendik her gün aynı adamı.
2: Hataları olmadı mı, kızgınlıklar olmadı mı, küslükler? O tabii ki olur, o ayrı konu.
0: Yani evlenince tavsamıyor mu? Öyle aşk kalıyor mu?
2: Yani adı aşk olmuyor da...
0: Ne oluyor acaba?
2: Sevgi oluyor, alışkanlık oluyor.
1: Sevgi oluyor.
2: Sevgi
1: hele
2: oluyor.
1: Hele zorluklar yaşadığın zaman.
2: Evet.
1: O benim şeyim düştü bu.
0: Şey ama sizin hala alıyor.
1: Yani alıyor mu?
0: Yani koltuğun kenarı evet. durabilir. Hiçbir şey yok.
2: Arkana koydum.
1: Daha sağlam bir şey oluyor inanın. Yani gerçek evlilik gibi düşünüyorsun sen. Sen o 10 seneyi. Ondan öncesi nasıl geçti bilmiyorum, açık söyleyeyim. çok süratli.

0: hızlı geçti. Ne yaptığımızı bilmeden hı-hı. geçti. İşte başka yerlerde, oyunlarda, şurada burada falan oynadık. Ama o son 10 yıl tam bir gerçekti. Hı-hı. Hayata dair, işte beraberliğe dair, evlilik de diyebiliriz ama o beraberliğe dair tam bir gerçekti.
1: Burada geçimli olmak da çok önemli değil mi? Geçinmeye gönlü olmak da
0: geçimli
1: çok önemli.
0: Geçimli olan bendim.
2: İyi niyetli olmak.
1: Siz geçimliydiniz. Evet.
0: Yani öyle.
2: Ya Erol da zor insandı, zor. Metin de zor Metin insandı. De, evet. Metin de tutturuktu, inatçıydı.
1: İkisi de efsane
2: Oğlak
1: ama.
2: Oğlak burcu tabii. Ha?
1: İkisi de efsane. Ha,
2: oyunculuklarına evet, tabii, hiç laf öyle, edilemez evet, yani. Hiç. Hiç.
1: İkisi de büyük isimler.
2: Ben biliyor musun ilk Metin'i Erol Keskin'le birlikteki Hayvanat Bahçesi piyesinde seyrettim. İlk hayatımda ilk kolej talebesi son sınıf Genel Tiyatrosu'nda ikisinin evet. oyununa gittim. Nedir bu iki kişinin oyunu? Kala kaldım yani. Hiç Metin'le falan ilgi öyle bir ilgi yok yani. Sırf aktör, iki aktör. İnanılır gibi bir
0: i̇ki
2: oyun
0: İki dev
2: değildi.
0: Oyuncuydu gerçekten.
2: İnanılmazdı.
0: Ve çok iyi iki partnerdi. Çok da iyi bir oyundu.
2: Çok da sonra evet. Sluice evet, diye de evet. bir oyunda oynadılar.
0: Evet.
2: Türkçesi nasıl geçti bilmiyorum. Göksel sahneye koymuştu. Hı-hı. Gene ikisi. Hı-hı. Ay döktürdüler, evet, döktürdüler evet. müthişti.
1: Ama iki dev oyuncu, iki dev oyuncuyla evliydi. Bu da kolay değil.
0: Biz o zaman çömezdik.
2: Tabii
0: yani
2: canım.
0: Yani şu anda ne olduğumu bir şey söyleyemeyeceğim ama o zaman
2: en azından hocam diyorlar hocam, Suna boşver.
0: Evet hocam ya, çok bayılıyorum dolayı. Ona evet.
2: Hocam.
1: Ben söyleyeyim mi yani bana düşmez ama iki dev oyuncu var karşımda benim. Yani ben bugün iki dev oyuncuyu ağırlıyorum. Şey daha da değerli biliyor musunuz? O yaşlarda ben o zaman çömezdim demeniz. O evlilik içinde devleşerek mesleğinizde büyümeniz de çok değerli.
0: Yol aldık. Yani iki çok yol
2: yıllar
0: aldık.
2: Geçtikçe her şeyi kazanıyorsun tek tek aslında. Yani merdiven çıkıyorsun, hı-hı. devamlı merdiven çıkıyorsun ve önünde Haldun Dorman gibi bir hoca var, evet. ikimizin de hocası. Büyük aktörlerle birliktesin. Yani bak eskiye dönüp bak anlat anılarını. İkimiz de şu anda başka oyuncuların elde edemeyeceği bir şey söyleyeyim. Şimdi küt diye aklıma geldi. Devrimizin en büyük aktörleriyle, aktrisleriyle hep birlikte evet, olduk. Suna evet. da ben de. Şimdi... Hayat dolayısıyla, şeyler dolayısıyla gençler bu kadar çok eski duayenlerle, şeylerle birlikte olamayabiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Biz onlarla hep birlikte olup oynayabildik, oyunlara beraber çalışabildik evet, yani. Çok şanslı.
0: Her ne kadar belki de dinozor gibi düşünülüyorsak da
1: tecrübe
0: gerçekten çok önemli. Biz o aktörlerden, o oyunculardan, onların tecrübelerinden... yararlandık. Hakikaten dev bir kadroyla başladık. Çok önemli bir kadroyla. Ben kendi adıma söylüyorum. Haldun'la aynen. başlamak bir defa çok önemli. Onun dokunuşları çok önemli. Onun için her ikimiz de Nevra da öyle zannediyorum. Minnettarız gerçekten.
2: Tabii işte onu
1: peki, ama
0: çünkü
1: şu
0: çok
1: anda,
0: sevdiğimiz bir mesleği yapıyoruz.
1: Tamam bu tamam. Ama şimdi siz aynı devlikte burada duruyorsunuz ya. Sizden yararlanıyorlar mı?
2: Hayır.
1: Bu çok önemli.
2: Yani şöyle... biraz tabii yararlanan, ağzın içine bakan, lafını dinleyen de çok genç oyuncu var. Onları ayrı tutuyorum. Onlar kendilerini biliyorlar zaten. Ama genelde bizler, Suna da öyleydi. Ben hatırlıyorum kuliste ve şeyde, turnelerde. Bizden daha tecrübeli, daha büyük insanların böyle ağzının içine bakıp bir cümle benim hakkımda söyler misin? Hele ben ilk girdiğim yıllarda yani... Orada acaba nasıl durmalıyım, burayı doğru mu yapıyorum deyip böyle gözünün içine bakıp Turgut Boralı işte şu bu bana şunu tabii. söylesin. Erol Keskin hep bana sert davranırdı, ödüm kopardı Erol'dan, Suna'ya şikayet ederdim. Çünkü beraber hep oynuyoruz karşılıklı.
1: Sert adamdı ama belliydi.
0: Evet, Erol ama çok, beni de hırpalardı.
2: Onun için böyle gözünün içine bakardım. Geçerken böyle bir şey söylerdi. Onu alırsın hemen kafana, beyninin bir tarafına. Belki de eve gidip provasını yaparsın. Ertesi günü oyunda onu deneyeyim diye. Şimdi yani çok fazla herkes şeye bakmıyor.
1: Ben de mesela TRT'de çömez muhabirken hep böyle abilerimin, ablalarımın eteğinde dolaşırdım.
0: Güzel.
1: Yani öğrenmek için, evet. öğrenmek için çok ilginç. Hani elimde bir kaynak maden var gibi görürdüm. Hani şimdi siz madensiniz. Ve sizin, yani ben genç bir oyuncu olsam, aynı projede olsak eteğinizde dolaşırım.
2: Şöyle bir pozisyona giriyorum yavaş yavaş ben. Onlardan bir istek ya da soru gelmedikçe karışmamaya ve söylememeye. İlk zamanlar çok söylüyordum. Çok her dakika her şeyi düzeltmeye çalışıyordum. Baktım çok aman ne iyi söylediniz, iyi ki falan diyen de yok. Veyahut da ben bunu gece gideyim evde bir çalışayım veya düşüneyim diyen de yok. O zaman ne yani, ben torunlarımı öğretirim daha iyi o zaman yani oluyor. Şimdi, o zaman üzülüyorsun ve geri çekiliyorsun.
0: Şimdi Aslı'nın söylediği bu eteğinde dolaşmak hı-hı durumu o kadar önemli ki, tabii, o kadar güzel bir şey, tabii, ki. Ve tecrübe kazanıyorsun. Şimdi şöyle bir şey, biz de gençlerden çok şey öğreniyoruz. Gençler çok değerli. Hı-hı. Yani gençlik ay, çok canım, önemli.
2: Genç kuşak,
0: evet, genç kuşak gerçekten geçenlerde işte Nevra'yla da bir iki oyuna gittik falan boş kaldığımız zamanlarda. Genç kuşak her anlamda çok kıymetli, çok değerli. Hı-hı. Tiyatro konusunda gerçekten çok güzel şeyler izledik. Çok güzel çalışıyorlar. Kendileri yazıyorlar, oynuyorlar, dekor, ışık yapıyorlar. Yani çok güzel bir kuşak var.
2: Ya genç onlar kuşak var, zaten sivrilmiş oluyor. Onları biz de onlardan es geçiyorum zaten. Evet, onları zaten tabii anında gidip tebrik ediyoruz. Öyle, oyunlarına yani sarılıyoruz, hemen paylaşıyorum. Hemen.
0: Çok güzel bir şey gerçekten. Yani oynamak kadar güzel bir oyun seyretmekten de artık ben Nevra ne düşünür bilmiyorum
1: ben çok
0: ama çok zevk alır o.
2: Ben daha dün gece başka bir tiyatroyu evet, seyrettim.
0: Ben de öyle.
2: Hep seyrediyorum. Evet. Ben boş günümde hep gitmek
1: çok
2: isterim yani.
1: Çok keyif alıyorum yani iyi bir oyun izlemekten, evet, iyi bir film izlemekten. Sherbrooke Şemsiyeleri izlemekten.
2: Bir daha izle bak düşünürsün bir daha.
1: Ay iki yıl evvel mi? Bir yıl evvel mi? Bir daha Şüngür Şakır.
2: Ya, hiç. Başka filmler önerelim sana. Hüngür Şakır istiyorsan. Çok var öyle film.
1: Ay Ağaçlar Ayakta Ölür de Hüngür Şakır.
2: Evet o da Hüngür Şakır.
1: O da çok Hüngür Şakır. Aa ayakta ölmek de nasıl bir şey. İnsanın gururuyla, onuruyla dik durarak sımsıkı değil mi?
2: Evet.
0: Güzel bir şey.
1: Ama zor. Çok, çok fedakarlık zor gerektiren, çok yani minnet etmemeyi gerektiren bir şey. Evet. O minnet etmeme hali çok değerli.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Siz niye sustunuz ya bir anda?
2: Senden soru galiba bekliyoruz, ne anlatalım şimdi?
1: Ama artık burası eviniz gibi oldu, hep ben sor, hep ben sor.
2: Niye
0: sana
2: bakayım
0: soralım? Bir soru geliyor aslında.
2: Yeni şeyimizi sordu. Kitap yazıyor musunuz diye sormadı çünkü kitabımız yok. Evet. Herkes kitabıyla geliyor. Aslı söz bir dahaki sefer. Evet yok, kitap yazıp geleceğim.
1: Evet ya sizden evet kitap bekliyorum. Bu arada hani bu kadar iki mükemmeliyetçi ve zor adamla evlisiniz ya. Siz insan idare etmeyi çok iyi bilen iki kadınsınız. Aa, evet, diye düşünüyorum.
2: Ben biliyorum
1: yani
2: açıkçası.
1: Yani bu çünkü büyük ben bir şey. Suyuna idare gitti sanatı.
0: Artık öyle olduk. Suyuna gitmeyi, ne bileyim, idare etmeyi ben de öğrendim. Ama öğrettiler.
2: Tabii. Arkadaş idare etmek farklı.
0: Tabii. Hı-hı.
2: Koca idare etmek farklı. Torun idare etmek farklı. Yani hepsinin farklı farklı şeyleri var. Tiyatrodaki oyuncu arkadaşlarını idare etmek farklı.
0: Aynen böyle kötü
2: değil mi? Kutular var, o kutuları açıyorsun. Ben onu böyle yapayım.
1: Bir de siz nasıl cinsinizdir ikiniz de?
0: Öyleyiz. Böyle, hayır. Ben pek belli etmem ama.
2: Ay Sunan hiç böyle bir bakar pıt yakalar.
1: İşte
2: ben de
1: hiç kaçmaz.
2: Ben de biraz öyleyim.
1: İkinizde de şey Başak vardır. Burcuyum. En fazla 5 dakika veriyorum. Bir insanın röntgenini çekersiniz.
2: Evet.
1: Yumuşak karnı neresi? Zaafları ne?

0: Evet.
1: Ben görselden önce başlarım. Görsele çok takıntılıyım. Yani iyi veya kötü, pozitif negatif. Görsele çok takıntılıyım. Ama bunun şeyini de gördüm geçmiş hayatımda ama hep bir kere pozitif başlarım. Yani yüzle başlarım sonra düşer. Bazıları sıfırdan başlar. Ama görüntümde ve davranışımda sanki çok sıcak davranmıyorum hissi de çoğu insanda oluyormuş. Yeni yeni öğreniyorum bunu. Aslında o kadar seveceğim, yaklaşırım ki insanlara. Ama soğuk buluyorlar bazen. Mesela Nevra abla işsizle karşılaştığımda çok soğuk davrandınız. Hatta bana kötü kötü baktınız. Aa, halbuki benim içim ay ne şeker kız, ne tatlı kız, ne güzel kilosu, ne güzel giyinmiş, ay gözlerinin rengi. Yani kafamdan onlar geçer. Hatta böyle bazen çok iyi niyetle yaklaşıp çözemediğim bir şekilde hinliklerini, cinliklerini, kötü huylarını da sonradan yakaladığım zaman da ağlamaklı olmuştum. Ah, o kadar üzülmüştüm. Ya. Ben bunu niye hissedemedim, niye göremedim diye. Yani aslında cin gibi görünüp çoğu şeyi de kaçırmış olabilirim hayatımda.
0: O da ne büyük hayal kırıklığı değil
1: çok
0: mi? Çok kötü bir şey, kötü bir duygu.
2: Ama sanki işte sizde yoktur o hayal kırıklığı diye düşünüyorum.
1: Yok, hayal kırıklığı oluyor. Oluyor.
2: İyi röntgen çektiğiniz
1: yani,
2: için.
1: İnsanlara iyi yaklaşmak istiyorsun, hele bu devirde. Pozitif yaklaşmak istiyorsun ya, o kadar zor ki çünkü.
2: Peki bu çok eleme usulünü getirmedi mi hayatınıza? Tamam o zaman ben yaklaşmayayım olmuyor musunuz?
1: Yok, ben bir zarar görmedikçe bırakmam. Bana bir zararı yok ki, ne olacak? Kendi huyları kendine kötü der geçerim yani, dert etmem. Bana dokunmasın.
0: Ben bir mesafe koymayı tercih ederim. Ama vazgeçmem de. O mesafeyi koruyarak, kollayarak yoluma devam ederim diye. Ama belki buna aykırı davrandığım durumlarda olmuştur. Ama gereken mesafeyi koyup...
1: Ama mesela bu piyasada soruştur, ne benim için, ne Suna için. Ay onunla da kavgalı, bununla da kavgalı.
0: Yok,
1: onunla da
0: şey.
1: Dargın. O da bununla konuşmuyor. Hayatta duyamazsın.
2: Bir de kötü bir şey de yok. Negatif hayatta bir şey de yok. Negatif bir şey de yok ikinizle de ilgili.
1: Yoktur, yoktur.
2: Yani bu da çok değerli.
0: Çünkü ben kendi adıma şimdi güzel gözle bakmayı yeğlerim. Mesela yolda giderken ne bileyim güzel bir çiçeği görürüm. Ay ne güzel rengi, kokusu ne güzel. Oradaki deve dikenini görmem, görmezden gelirim. Daima iyiye yöneliktir şeyim, duygularım ve bakış açım öyledir. O nedenle tabii ki hayal kırıklıkları da olmuyor değil. Beni de çok üzer aslında, çok duygusalım, çok üzer. Çok kırılırım fakat üstesinden de gelmişimdir her zaman.
2: Evleriniz birçok eşyayla mı dolu?
1: Benim dolu.
0: Benim de dolu. Çünkü 60 yıldır ben aynı evde oturuyorum. Hiç ne başka güzel. Yere taşınmadım. Aynı evde, aynı kitaplar, aynı resimler, aynı koltuk, aynı kanepe. Belki yüzleri değişmiştir.
1: Babamın evinden gelme kütüphanemde kitaplar ve Larousse'lar ve ansiklopediler. Sonra da Metin hayatıma girince de gazeteden topladığımız ansiklopediler ve aldıklarımız.
2: Duruyorlar.
1: Duruyorlar.
2: Şaka yapıyorsun.
1: Duruyorlar.
2: Meydan Larousse kendi müzesini kursa size gelecek.
1: Var, duruyor evde. Ne verebiliyorum, ne atabiliyorum, ne satabiliyorum.
0: Çocuklarına.
1: Babamın kütüphanesinden kitabım var. Sinema tarihi üzerine İngilizce falan. Babam çok okumuş etmişti. Seninle konuşmuştuk eskiden. O kitaplar da duruyor. Annemden zamanından kalma biraz antikalar mantikalar meraklılardı. O da duruyor. Turnelerden aldıklarım da duruyor. Hiçbirini atamam. Seyircilerin getirdikleri oyuna hediyeler de duruyor. Şu, şu resim. Ay o bir de mesela benim resmimi yapmış sulu boya. O da
0: atamam.
1: Duruyor.
0: Hiç atamam.
1: Birisi... iplerle resmimi yapmış. İp gezerek, geçirerek. O da duruyor. Nasıl atılır onlar? İşte onlar böyle böyle böyle hepsi duruyor.
0: Çocuklar...
1: Ama dağınık bir ev değil. Hayır, dağınık
0: çocuklar
1: değil.
0: Atmaz inşallah günün birinde.
2: Atarlar. Atabilirler. Acımasızca atarlar, hunharca.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Bu iş hep öyledir.
1: Şeyi söylemiyorum tabii. Gazete küpürleri.
2: Tabii.
1: Ve de çekilmiş kasetler ve oynadığım bütün filmler ve şeyler, onları demiyorum.
2: Gazete kupürlerine bakmaya bayılırım ben.
1: 1966'dan i̇şte, kalan gazetem duruyor. İşte, Metin 58'den itibaren kendini yapmış. Kendininki de duruyor.
2: Ciddi
1: hayır, dosyalarda ha, böyle dosya. Muntazam. Metin'den başlıyor. Ben, evlilik, çocuklar, öyle torunlar.
0: Ne
1: böyle
0: güzel bir şey yapmış Metin.
1: Çok.
0: Vallahi çok güzel bir şey.
1: Müthiş. Ve de o çok muntazamdı böyle. Senesini yazmış, günleri yazmış. turnelerin yerini yazmış, her şeyi yazmış böyle dosya dosya. Ve bana yemin verdirmişti. Hiçbir gazeteci seninle röportaja isteyip gelirse bu evden en ufak bir fotoğraf ve bu gazete küpürleri bir de kitap çıkmayacak diye. Ben yollamam, hiç kimseye vermem.
2: Mesela buraya getirmenizi isteseydik. Aa,
1: getiririm, ha, benim tamam. Yanımda resmini çekersin alıp götürürüm. Çünkü bazen kayboluyor. Mesela birisi bir piyes teksti istiyor. Bulamıyorum çünkü birisi istemiş, verilmiş, bir daha geri gelmemiş. O kadar önemli tekstler var tabii, ki Dormen'den kalma, 58-57'lerden kalma.
3: Evet.
1: Niye birisi istemiş de verilmiş de geri getirmemiş mesela? Onlar çok çok kıymetli.
0: Ben de saklıyorum. Erol'unkileri de, benim kendime ait olan tekstleri de saklamaya çalışıyorum. Ama verdiğin her şey geri gelmiyor, yani. Onu biliyorum, evet. Çekmece dolusu resim. Bir sürü gazete kupürü dediğin gibi. Artık böyle dokunduğun zaman sirkeli dağılıyor falan. Öyle resimler var. Ama şimdilik bakıp kendime böyle vakit geçiriyorum diyeceğim.
1: Öyle güzel oluyor ki
0: İleride
1: ya,
0: ne olacak bilmiyorum. Evet, çok güzel bir duygu.
1: Öyle güzel oluyor ki. Her bir resime hikaye yazabilirim. Her bir resmi gerçekten o günkü halini anlatabilirim. Yani o anda onu yaşatıp size bugün şöyle oldu. Haldun'un Caddebosan'daki evine gittik. İşte Suna gelmişti. Denize girdik. Denizden sonra Güler kardeşi bize çay pasta ikram etmişti. O gün akşam 8'e doğru dönmüştük falan diye bile anlatabilirim.
2: Hafızanın güzelliği.
1: Evet, evet, çok yok, güzel, yok ben evet. Öyleyimdir. Çok evet. Detay hazırladım.
2: İki divayı ağırladık
1: bir tanesi.
2: Geldi. İyi ki varsınız.
0: Diva mı olduk?
2: Divasınız.
0: Ne zaman
2: ama
0: olduk?
2: İki diva.
0: Hangi ara?
2: Bugün bizi şereflendirdi.
0: Teşekkür ederiz.
2: İyi ki varsınız. O gelmeyenler de önemli değil. Hayatta bütün verdiklerinizin kat be kat fazlasını alacağınız güzel günleriniz olsun.
0: Çok teşekkür çok ederiz. Senin de öyle olsun.
2: Amin. Hepinize. Aslıcığım. Ayrıca Şerbur şemsiyeleri canlı.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: 心碎做足改变过再算可发的都有
1: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: flashlight.
1: Bye.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.